oldu? Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden ilerliyor.

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu

Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da deniz suyunun içme suyuna dönüştürülebilmesi için tesis kurulacak İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, deniz suyu arıtma projesinin bu yıl sonunda ihaleye çıkacağını belirtti. Aslan, atık su altyapısını da güçlendirdiklerini belirterek, biyolojik yöntemlerle arıtılan atık su oranının %38'den %58'e yükseldiğini aktardı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında 66 milyon yıllık bir fosil bulundu. Fosilin yaklaşık 250 milyon yıl önce Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis Denizi'nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor. Daha önce de 4000 yıllık Hitit kabında sevgi çiçeğinin bilinen en eski tohum kalıntılarına ulaşılmıştı. PISA çevre biliminde Türkiye 68 ülkeyi geride bıraktı. Türkiye fen bilimleri alt ölçeği olarak ilk kez değerlendirilen çevre bilimi alanında 494 ortalama puanla 85 ülkenin ortalaması olan 447 ve OECD ortalaması olan 480 puanın üzerinde performans gösterdi. Grönland ve Antarktika'daki buzullardan 1979'dan bu yana yaklaşık 12,5 trilyon ton buz eridi. Uzmanlar bu devasa miktarın eğer dondurulsaydı Amerika'nın tüm yüzeyini 1,5 metre derinliğinde tamamen kaplayacak kadar büyük olduğuna dikkat çekti. Araştırmacılar bunun gelecek adına kötü haber olduğuna işaret ediyor. Gezegenin en kurak bölgelerinin daha da kuraklaşması bekleniyor. Environmental Research Letters'ta yayınlanan yeni bir araştırma, 21. yüzyılın sonuna kadar yerkürenin kara alanlarının %40'ından fazlasının kurak hale geleceğini ortaya koydu. Etna yanardağı hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İtalya'nın Sicilya adasındaki aktif yanardağı Etna'nın yoğun biçimde kül püskürtmesi nedeniyle Catania Havalimanı'nın iç ve dış hat uçuşlarının bir süre daha yapılamayacağı aktarıldı.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi pazarlar herkese. 20 Eylül 2026 pazar oldu bile, ayı neredeyse tamamlayacağız yavaş yavaş. Bir sonbahar provası yaşanıyor dendi ama sanki artık yaz havası sona eriyor gibi. Dün akşam İstanbul'da oldukça serin bir hava vardı, farkında mısınız? Gece saatlerinde sıcaklık 17 dereceye kadar düştü. Gün içerisinde dünden çok farklı bir hava beklenmiyor ama önümüzdeki haftadan itibaren işler değişecek, yayında anlatacağım. Kral Pop burası, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. 2 saat boyunca bir pazar sabahı duymak isteyeceğiniz türden notlarla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Hadi başlayalım pazar gününe.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Bugün Haliç civarında bazı yollar trafiğe kapalı. Hemen yayının başında bir hatırlatmak istiyorum. Bir adım daha koşusu var çünkü 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda her seviyeden koşucu tarihi Haliç kıyılarında bir araya geldi bu sabah. Etkinlik saat 9'da başladı ama yollar etkinlik sebebiyle 6'da kapandı. 12'ye kadar da o güzergahta tüm yollar trafiğe kapalı olacak. Balat Vapur İskelesi önünden başladı organizasyon. Hayvansaray Caddesi üzerinden Unkapanı Atatürk Köprüsü, Refik Saydam Caddesi kesişimindeki dönüş noktasından sonra yeniden Balat Vapur İskelesi önünde tamamlanacak. Alternatif güzergahları denemeyi unutmayın lütfen. Kral Pop burası.

hafta iOS 27 yayınlandı biliyorsunuz. Hemen yüklediniz mi bilmiyorum. Umarım yüklemeden önce yedekleme yapmayı unutmamışsınızdır. En önemli değişiklik asistanda oldu elbette. Eskiden asistana tek bir şey söyleniyordu. O da tek bir işlem yapıyordu. Şimdi mesela Siri'ye yarın toplantım mı var? Varsa bana hatırlat diyorsunuz. Önce takvime bakıyor. Sonra sizinle konuşmaya devam ediyor. Hatırlatıcı kuruyor. Yani arda arda birkaç işlemi tek seferde sohbet eder gibi yapabiliyor. Tebrik ediyorum gerçekten. Ya da restoranda hesap geldiğinde telefonun kamerasını fişe tutuyorsunuz. Asistan fişi okuyor. Kim ne yediyse onu hesaplıyor. Bakın bu güzel. Vergiyi ekliyor. Herkesin ödeyeceği tutarı tek tek çıkarıyor. Yani artık fişi alıp herkes ne yediğini tek tek hesaplamak zorunda kalmayacak. Onun dışında fotoğraflar uygulaması da güçlendi. Bir fotoğraftaki istenmeyen kişi ya da nesneyi saniyeler içinde silebiliyorsunuz. Bunu siliyorduk zaten. Neyse. iOS 27'yi eğer varsa yeriniz, hafızanız ve yüklemenizi tamamladıysanız belki bu hafta sonu yüklemek istersiniz.

Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.

Kralmüzik.com.tr'den bir müzik haberi aktaracağım. Demet Sağroğlu ve Barbaros Türkiye turnesine çıkıyor. Kariyeri boyunca farklı tür ve dillerdeki repertuarıyla sunduğu sahne performansıyla tanınan Barbaros, Türk popunun unutulmazları arasına girmiş. Hatta 1994'te aranjörlüğünü Uzay Hepar'ın, prodüktörlüğünü Şehrazat'ın yaptığı Kınalı Bebek ve sonrasında Arnavut Kaldırımı, Papatya Falları, Şikayetim Var gibi şarkılara imza atan Demet Sağroğlu birlikte Türkiye turnesine çıkıyor. Demet Sağroğlu'nun en sevilen şarkıları Barbaros'un yorumu, 70'lerden günümüze uzanan enerjik hitler, Ahmet Kaya'dan Orhan Gencebay'a uzanan şarkılarla 17 Ekim'de Ankara'da, 23 Ekim'de İstanbul'da Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak. Proje aklınızda olsun.

Bu hafta Formula 1'de Türkiye Grand Prix tarihi belli oldu biliyorsunuz. 6 yıl aranın ardından Formula 1 takvimine eklenen Türkiye Grand Prix'si İstanbul Park pistinde 1-3 Ekim tarihlerinde koşulacak. 1-3 Ekim 2027 bu arada. Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 1 Ekim'de antrenman turuyla başlayacak. 2 Ekim'de sıralama turlarıyla devam edecek. Ana yarış 3 Ekim'de gerçekleşecek. Dün de Formula 1'in eski pilotlarından Brezilyalı Felipe Massa İstanbul'daydı. Kentin tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etti. Bugün de İstanbul Park'ta kariyerinin ilk Formula 1 zaferinin 20. yılı dolayısıyla özel bir spor araçla deneme sürüşü gerçekleştirecek ilgisine duyurulur.

0: Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.

Berkay Türkiye turnesi kapsamında şehrine geliyor. 22 Eylül İzmir Kültür Park Açık Hava. 6 Ekim Bursa Kültür Park Açık Hava. 25 Ekim Kocaeli Derince Gösterim.

Neler izliyorsunuz bu ara? Snow Horses'ı izlemeyen kalmasın mesela. Sevilen casus draması 6. sezonuyla platformda izleyiciyle buluştu bu hafta. Gary Oldman ve Bond rolü için adı geçen Jack Lawden'ın oyunculuklarını eleştirmenler öve öve bitiremiyorlar. İngiliz istihbaratını konu alan dizi, kariyeri sarsılan ajanların MI5'ın sürgünler birimi Slough House'a düşürüldüğü ekibi anlatıyor. 6 bölümlük serinin yeni bölümleri 21 Ekim'e kadar haftalık olarak yayınlanmaya devam edecek. Ve tabii geçtiğimiz günlerde Emmy ödüllerini silip süpüren dizi The Pitt'i eğer izlemeyen varsa derhal gündeminize alın. 7 Emmy ödülü aldı The Pitt dizisi. İkinci kez üst üste en iyi drama ve en iyi erkek oyuncu ödüllerine layık görüldü. Pittsburgh'taki bir hastanede geçiyor. İkinci sezonu yayında. Hala izlemeyen varsa aklınızda olsun. Kan Taşçı'yla devam ediyoruz pazar gününe. Gidişat. Şimdi Pop'un kralı Kral Pop.

16 Pazar bugün sonbahar provası dendi. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde dendi. Gerçekten dün gün içerisinde oldukça sıcaktı. Asla mont giymeye gerek yoktu ama akşam ne olduysa İstanbul'da gece saatlerinde sıcaklık 17 dereceye kadar düştü. Kent genelinde kuvvetli Poyraz'ın etkisiyle birlikte gün içinde de 26 dereceler vardı ama sıcaktı. Yaz havası devam ediyor derken önümüzdeki haftadan itibaren mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklarda düşüş yaşanacağını duyurdu uzmanlar. Çarşamba günü 20 dereceye düşüyor İstanbul mesela, gece saatlerinde ise 17 dereceler görülecek. Ege bölgesinde evet yaz devam ediyor. Manisa Denizli arasında 32 dereceler bandında seyrediyor sıcaklıklar. Ama Trabzon, Rize, Artvin çevresi içinde kuvvetli yağış uyarısı var. Meteorolojinin aklınızda olsun. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Manifest ve Ajda Pekkan'la devam edeceğiz pazar sabahına. Malum çevrim içi müzik dinleme platformunda çıktığı andan itibaren dünya listelerine bir numaradan giriş yapmıştı bu şarkı. 2026 yazının da en çok dinlenen şarkısı oldu. Hileli, şimdi popun kralı, Kral Pop'ta.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe.
4: Gaziantep'te festival

Ay zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

20 Eylül 2026 Pazar bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. Dün akşam oldukça serindi İstanbul'da, farkında mısınız bilmiyorum. Zaten termometreler 17 derece civarındaymış. Artık sonbahar akşamıdır bu. Uzmanlar söylemişti, hafta sonu sıcaklıklar artıyor ama gelecek haftadan itibaren yaklaşık 6-7 derece düşüş yaşanacak demişti. Bugün de yazdan kalma bir gün yaşanabilir ama akşam serinliğiyle birlikte önümüzdeki hafta yeni bir sonbahar dalgasına hazırlanabiliriz. Çarşamba günü İstanbul'da gece hava sıcaklığı 14 dereceye kadar gerileyecek. Gerisini siz hesaplayın artık. Ben yavaş yavaş müsaade istiyorum. Pazar gününe büyük bir kalabalıkla girdik. Zira burası Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu. Umarım pazar gününü kaliteli geçirirsiniz. Yarın sabah yeniden Kral Pop Radyo mikrofonlarında olacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın, iyi pazarlar. Gözler.

0: reklam.
1: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flaş hızıyla.

0: yapıyoruz.
1: Nasıl?
2: Bonus Flash'la. Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde Bonus Flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash'ta.
3: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1.899.000 TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi Göz.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir bakalım
1: getir. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Alışverişin yeni merkezi, merkez Ankara.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10 bin TL'lik para yatırma ve kripto varlığı

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Tan Taşçı Gidişat. 9 numara Derya Ulu Şımarık. 8 numara Poyzi Başımda Belalar. 7 numara Sibel Can APO Kıyamam. 6 numara Mebrure Değilim. 5 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Hadise Ara Beni. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 9 numara Poyzi Başımda Belalar. 8 numara Bora Duran Döndüm. 7 numara Blok 3 Kırgınım. 6 numara Crash Crash. 5 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 4 numara Hadise Ara Beni. 3 numara Manifest Toz Pembe. 2 numara Blok 3 Poyzi

0: En çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar. Dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. Dokuz numara Mebrure Değilim.
1: Cefa olamadım ama zulüm de değilim. Şifa olamadım ama zehir de değilim.
0: Sekiz numara Kıraş Kıraş.
2: Ne zamana kadar benlesin? Henüz ona karar vermedim. Buralara kolay gelmedim.
0: Yedi numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun.
3: Gidersen git emin ol kalmaz aklım. Alıştım.
0: 6 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri.
4: Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: 5 numara Poizi Başımda Belalar.
5: Yine yazdım ama unuttum ismini. Başımda belalar, görmedin beni.
0: 4 numara Manifest Toz Pembe.
6: Çok toz.
0: Üç numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
7: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atlarları hileli.
0: İki numara Hadise Ara Beni.
8: Düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni.
0: Bir numara Blok 3 Sebebi Yar.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle. Okula dönüş

0: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız

0: yaparsanız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu pazarlar. Bugün 20 Eylül 2026 Pazar. Koca bir haftayı geride bıraktık. Artık dinlenmemiz gerekiyor. Keyif yapmamız, film izlememiz, gezmemiz ve sevdiklerimizle bir arada olmamız gerekiyor. O kadar çok şey saydın ki Arzu. Hangisini bir güne sığdıracağız? Evet, siz de haklısınız. En azından şöyle yapabilirsiniz. En çok neyden keyif alıyorsunuz? Bari onu bugüne sığdırın. Ben Arzu Kaya, 2 saat boyunca pazar keyfinize eşlik etmeye geldim. En güzel şarkılarımla.

0: yine doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: 14-21 Eylül tarihleri arasında JBL Waveflex kablosuz kulak içi kulaklık

0: sağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
3: Neon 1. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı.

4 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de. TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

Bugün 20 Eylül Dünya Temizlik Günü. Ama bunu şöyle düşünmeyin. Evimi temiz tutayım. Çevre umurumda bile değil. Hayır, böyle değil. Yaşadığımız sokağı, parkı, sahili temiz tutmak kadar gereksiz tüketmemek, çöpleri doğru yere atmak ve doğaya bıraktığımız izi azaltmak da çok önemli. Yani sadece evimizle başlamıyor temizlik. Yaşadığımız her yer bizim sorumluluğumuzda. Çünkü temiz bir çevre birilerinin görevi değil aslında. Hepimizin ortak sorumluluğu. Doğaya biraz daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Evet, Pop'un Kralı'ndasınız. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz bu defa Semicenk'le devam ediyor. Geçiyor zaman.

Bugün bizi kimler dinliyor? İstanbul'dan mı? İzmir'den mi? Ankara'dan mı? Adana'dan mı? Arabada olanlar, evde kahvesini içenler, pazar mesaisine kalanlar, mutfakta geç kahvaltı yapmış hala masayı kaldırmayanlar, hatta kulaklığı takıp kimseye belli etmeden bizi dinleyenler, orada mısınız?

0: doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Süpürge deyince vatan.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
7: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
6: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
8: Sensat.com. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Banyo mutfaktan, her bulaşıktan, tek yanınızda
1: var. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

Dinleyicilerimiz mesajlar yazıyorlar. Ne kadar harikasınız. Çok güzel mesajlarınız. İstanbul'dan Funda. Evde kahvaltıyı yaptım. Dediğin gibi Arzu, hala masayı toplamadım. Kahve içiyorum, dinleniyorum. Pazar keyfi böyle olmalı. Hiçbir şey de umurumda değil. Zaten Funda olmasın da. Pazar ne demek? Dinlenmek, keyif yapmak demek. İzmir'den Cihan yazmış. Arabayla sahile doğru gidiyorum. Hava da çok güzel. Pazar gezintisinin yanına güzel müzik de eklenince tamamdır. Kral Pop Radyo'yu çok seviyorum demiş. Teşekkürler Cihan. Lüleburgaz'dan Alper de bizimle. Bisikletimi aldım, geziyorum. Kulaklıkta siz varsınız. Sıradaki şarkıyı sevgilim İlayda'ya armağan etmek istiyorum demiş. Diğer bir mesajsa Çanakkale'den Şebnem'den. Evdeyim, bugün hiçbir plan yapmadım. Telefonum sessizde, radyom açık. En sevdiğim şarkılarla keyifli bir pazar günü geçiriyorum. Teşekkürler Kral Pop Radyo demiş. Biz de sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Keyfiniz bol olsun. İşte bu şarkı size. Sefo ve Demet Akalın işbirliğiyle Yerinde Dur.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da keyifli bir pazar günü en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Ben Arzu Kaya. Birlikteliğimizin ilk saatini geride bıraktık ama önümüzde birlikte geçireceğimiz bir saatimiz daha var. İyi değerlendirin. Evet, bu saate bakıyorum şöyle listeme. Söylemeyeceğim, sürpriz olsun. Çünkü genelde bazı dinleyicilerimiz sıradaki şarkı benim olsun diyorlar ve kendilerine oradan bir mesaj çıkartmaya çalışıyorlar. Bunu ben de çok yapıyorum. Bu yüzden sürpriz olması adına söylemeyeceğim. Ama şunu söyleyebilirim. Gerçekten hepsi.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
1: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an

0: İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %75 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Berkay Türkiye turnesi kapsamında şehrine geliyor. 22 Eylül İzmir Kültür Park Açık Hava. 6 Ekim Bursa Kültür Park Açık Hava. 25 Ekim Kocaeli Derince Gölü.

Pazar gününün en büyük yalanı ne? Düşünün, mutlaka biliyorsunuz. Evet, bugün erken yatacağım yalanı. Sonra bir bakmışız, saat 11.30 olmuş, dizinin bir bölümünü daha izleyeyim diyerek saati 3 yapanlar burada mı? Burada. Ben de sizdenim. Evet, bunu yapmamak gerekiyor. Çünkü ertesi gün pazartesi. Dinlenmeniz, uykunuzu almanız, haftaya enerjik başlamanız gerekiyor. Bu nedenle erken yatmalıyız. Yarın itibariyle yine maraton başlıyor. Çocuklar okula gidecek, serviste, trafikte, aman geç kalmayalım düşüncesiydi. Yani yoğun bir haftaya başlayacağız. Bu yüzden dinlenmenizi tavsiye ediyorum.

sonbahar artık yavaş yavaş geliyorum diyor. 23-24 Eylül itibariyle ülkemizde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Yazlıkları kaldırmanın zamanı geldi mi diye dinleyicilerimiz de soruyorlar. Yani ufak ufak kaldırmakta fayda var. Özellikle askılı tişörtleri, şortları. Şimdiden böyle ufak ufak kaldırmaya başlarsak çok fazla yorulmayız. Bence bugünden itibaren böyle yavaş yavaş gözünüze çok yazlık gelen kıyafetleri kaldırmaya başlayabilirsiniz. Bu arada yurt genelinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yazın sıcak günleri geride kalıyor. Serin ve yağışlı hava kendini göstermeye başlayacak 23 Eylül itibariyle. Umarım çok bereketli bir sonbahar geçiririz. Evet, Pop'un Kralı'nda yine çok sevdiğiniz şarkılardan biri sizinle. Hazırsanız Tarkan, Dönmüyor Giden.

0: 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Ankara. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

0: her için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: 14-21 Eylül tarihleri arasında Oppo Reno 15 Pro 5G 12 512 GB akıllı telefon 55.999 liraya. Kurun değil.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bugünlük bu kadar. Evet, yarın yeni bir haftaya başlayacağız hep birlikte. Saatler 9'u gösterdiğinde ben Arzu Kaya yeniden mikrofonumun başında olacağım. İşe birlikte gideceğiz. Kahvaltıyı birlikte yapacağız. Çocukları okula birlikte bırakacağız. Yani ne yapıyorsanız ben size en güzel şarkılarımızla eşlik edeceğim. Kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Keyifli, dinleneceğiniz, bol bol enerji toplayacağınız bir pazar günü sizin olsun. Hoşça kalın.

Top 20. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemiz başladı. Haftanın 20 numarası 13 haftadır listemizde yer alan Derya Ulu Şımarık şarkısıyla listemizde 20 numarada. Şarkının sözleri Derya Ulu ve Yasemin Özşengül, müziği ve düzenlemesi de Asil Gök'e ait. Şımarık, Derya Ulu bu hafta bir basamak geriledi ve 20 numaranın sahibi oldu.

0: 20 numarada Derya Ulu yorumuyla Şımarık dinledik. Geri sayımda 19 numaranın sahibi ise Asil Gök. Ne oldu böyle şarkısıyla listemizde 5. haftasında. Sözler Derya Ulu ve Sefo'ya ait, müzik ve düzenleme de Asil Gök'e. Ne oldu böyle Asil Gök? 19 numaranın sahibi oldu bu hafta.
1: Benim olmadıysa olmadı, yerine kimse koymadım yok.

Listemizde 19 numarada Ne Oldu Böyle şarkısıyla Asil Gök dinledik ve geri sayımda haftanın 18 numarasıyla devam ediyoruz. Listemizin 18 numarası Mela Bedel. İki Tas Çorba şarkısı Mustafa Sandal Saygı 1 projesinde yorumladığı şarkısıydı ve bir basamak geriledi, 18 numaranın sahibi oldu. Gözlerim.

Sözleri Mustafa Sandal'a ait, müziği ise Bülent Tezcan'a. İki tas çorba ile Mela Bedeli listemizde bu hafta 18 numarada dinledik. Geri sayımda haftanın 17 numarasıyla devam ediyoruz. 18 haftadır listemizde yer alan Mebrure Değilim şarkısı bu hafta bir basamak yükseldi ve 17 numaranın sahibi oldu.

0: Fine Doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye. Alışverişin yeni merkezi,
1: merkez Ankara. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 1-20 Eylül tarihleri arasında öğrencilere özel...

0: bin lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
3: Neon 1. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
5: getir. Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.

0: Pop Radyo Top 20.
1: Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemiz haftanın 16 numarasıyla devam ediyor. 16 numarada listemizde Kırgınım şarkısıyla Blok 3 var. Kayıp Persona albümünde yer alan şarkılardan Kırgınım'la Blok 3'ü bu hafta 16 numarada dinliyoruz.
0: Bu şarkı

14. haftasında bir basamak gerileyen Blok 3 Kırgınım şarkısıyla 16 numaranın sahibiydi. Haftanın 15 numarası ise Apio. Ömrüm şarkısı bir dizi için hazırlandı ve birçok platformda uzun süredir severek dinlediğimiz yorumlardan biri. Listemizde 25. haftasında 15 numaranın sahibi oluyor. Apio Ömrüm.

Sözü müziği APO'ya, düzenlemesi de Tuğberk Işık ve Burak Alkın'a ait Ömrüm şarkısıyla APO'yu 15 numarada dinledik. 14 numarada ise geçtiğimiz haftaki yerini koruyan Poise var. Başımda Belalar şarkısıyla Poise bu haftada 14 numaranın sahibi oluyor.

Pop Radyo Top 20 listemiz geri sayımımız tüm hızıyla devam ediyor. 14 numarada Poise ile Başımda Belalar dinledik ve haftanın 13 numarasıyla geri sayımımız devam ediyor. Sözü müziği Çağrı Kaymak imzalı. Düzenlemede de Kerem Aktağ var. Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan bu hafta geçtiğimiz haftaki yerini korudu. 13 numarada dinliyoruz.

EBD Müzik tarafından yayınlanan Elif Buse Doğan Yangın Yeri Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 13 numaranın sahibiydi. Geldik haftanın 12 numarasına. 12 numarada son dönemin en dikkat çeken yorumlarından Nefes Sana Düşüyorum yer alıyor. Sözleri ve müziği Mehmet Akbay'a ait Sana Düşüyorum şarkısıyla Nefes listemizde 3. haftasında 12 numaranın sahibi oluyor.

En çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemiz geri sayımımız tüm hızıyla devam ediyor. Geldik haftanın 11 numarasına. Bu hafta listemizde 11 numarada Tantaşçı var. Gidişat şarkısının sözü, müziği, düzenlemesi Tantaşçı'ya ait ve bu hafta bir basamak gerileyerek 11 numaranın sahibi oldu.

Listemizde Gidişat şarkısıyla Tantaşçı'yı 11 numarada dinledik. Geldik haftanın 10 numarasına. Uzun süre zirvede dinlediğimiz, bu yaz boyu da keyifle dinlemeye devam ettiğimiz şarkılardan biri daha. Manifest, Ajda Pekkan, Hileli, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 19. haftasında 10 numaranın sahibi oluyor.

0: Top 20 Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.

kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: 30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alın.

Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı haftanın 9 numarasıyla devam ediyor. 9 numarada 9. haftasında geçtiğimiz haftaki yerini koruyan Sibel Can ve APO var. Kıyamam şarkısının sözü ve müziği APO'ya ait Sony Müzik tarafından yayınlandı ve bu hafta listemizde 9 numaradaki yerini koruyor.

Hattının 9 numarası Kıyamam şarkısıyla Sibel Can ve AP oldu ve geldik haftanın 8 numarasına. 8 numaranın sahibi ise yine Kayıp Persona albümünde yer alan Kayıp Kalp şarkısıyla Blok 3, geri sayımda 16 numarada Kırgınım şarkısıyla dinlemiştik. Ve Kayıp Kalp'le bu hafta bir basamak geriledi ve listemizde Blok 3 8 numaranın sahibi oldu.

8 numarada sözü ve müziği Blok 3'e, düzenlemesi de Narko Cerrah'a ait Mundo Müzik tarafından yayınlanan Kayıp Kalple Blok 3 dinledik. Ve 7 numarada ise geri sayımımız Burak Bulut yorumu Ah Be Manolya ile devam ediyor. 5. haftasında bir basamak geriledi ve 7 numaranın sahibi oldu Burak Bulut Ah Be Manolya şarkısıyla.

Sözü müziği Burak Bulut'a, düzenlemesi de Efe Can'a ait. Ah be Manolya, Burak Bulut bu hafta 7 numaraydı. Haftanın 6 numarası ise 46 haftadır listemizde yer alan ve keyifle dinlemeye devam ettiğimiz şarkılardan Semicenk yorumu Çıkmaz Bir Sokakta oldu. Şarkının sözü ve müziği de hemen her şarkısında olduğu gibi Semicenk'e ait. Çıkma.

düzenlemesini Sammy Cenk Berk Arda Büken'in yaptığı Eva Records tarafından yayınlanan Çıkmaz Bir Sokakta şarkısıyla Sammy Cenk'i bu hafta 6 numarada dinledik. Geldik haftanın 5 numarasına. 5 numarada son dönemin yeni grubu Crash var. Şarkıları Crash'la bu hafta geçtiğimiz haftaki yerini korudular. Şarkının sözü ve müziği Sezer Dinç, Barış Yüksekkaya ve Milan Önder'e ait. Crash, Crash bu haftada

Düzenlemesi Sezer Dinç'e ait Crash, Crash bu hafta 5 numaraydı. 4 numarada ise geçtiğimiz haftaki yerini koruyan bir başka isim Ankara Ekos var. Beni Al şarkılarıyla bu haftada 4 numaranın sahibi oldular.

0: olmaz.
1: Sözleri Mertkan Erkan, müziği Sertan İpek ve Mertkan Erkan'a ait. Ankara Ekos Beni Al 26. haftasında listemizdeki bu haftada 4 numarada yer aldı. Geldik 3 numaranın sahibine. 3 numarada bu hafta Manifest var. Toz Pembe şarkısıyla listemizde 11. haftalarında 3 numaranın sahibi oldular. Şarkının sözleri Zeki Arkun ve Manifest'e, müziği de Zeki Arkun'a ait.

Manifest ve Toz Pembe listemizde bu hafta 3 numaraydı. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik zirvenin ortağı ve haftanın 2 numarasına. Listemizde 2 numaranın sahibi Hadise oldu. Bu haftada geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve Ara Beni şarkısıyla Hadise, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 2 numarası.

0: Radyo Top 20. Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında.

Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde

0: alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: 23 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir Büyük.

0: makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
4: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları yeniden hatırlayalım.
1: Kral Pop Radyo Top 20. 20 numara. Numara.
2: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
1: 14 numara.
3: Yine yazdım ama unuttum ismini. Başımda belalar görmedin beni.
1: 13 numara.
4: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
1: 12 numara. On bir numara.
5: Bu gidişat nasıl olacak? Bak ben sana diyeyim, canımız yanacak.
1: Kral Pop Radyo Top 20. 10 numara.

Pop Radyo Top 20. Ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik bu hafta zirvenin sahibine. Zirvenin sahibi değişmedi, Blok 3 ve Sebebi Yar. Bu arada geri sayımda 16 numarada Kırgınım şarkısıyla dinledik Blok 3'ü, 8 numarada Kayıp Kalp şarkısıyla dinledik ve zirvede Blok 3, Sebebi Yar, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu haftada...

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerimizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ankara. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
3: İstersen Neon 1.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
3: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Biz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır hayır. Sat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
5: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, Çağlar Demir Döker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da deniz suyunun içme suyuna dönüştürülebilmesi için tesis kurulacak. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, deniz suyu arıtma projesinin bu yıl sonunda ihaleye çıkacağını belirtti. Aslan, atık su altyapısını da güçlendirdiklerini belirterek, biyolojik yöntemlerle arıtılan atık su oranının %38'den %58'e yükseldiğini aktardı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında 66 milyon yıllık bir fosil bulundu. Fosilin yaklaşık 250 milyon yıl önce Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis Denizi'nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor. Daha önce de 4000 yıllık Hitit kabında sevgi çiçeğinin bilinen en eski tohum kalıntılarına ulaşılmıştı. PISA çevre biliminde Türkiye 68 ülkeyi geride bıraktı. Türkiye fen bilimleri alt ölçeği olarak ilk kez değerlendirilen çevre bilimi alanında 494 ortalama puanla 85 ülkenin ortalaması olan 447 ve OECD ortalaması olan 480 puanın üzerinde performans gösterdi. Grönland ve Antarktika'daki buzullardan 1979'dan bu yana yaklaşık 12,5 trilyon ton buz eridi. Uzmanlar bu devasa miktarın eğer dondurulsaydı Amerika'nın tüm yüzeyini 1,5 metre derinliğinde tamamen kaplayacak kadar büyük olduğuna dikkat çekti. Araştırmacılar bunun gelecek adına kötü haber olduğuna işaret ediyor. Gezegenin en kurak bölgelerinin daha da kuraklaşması bekleniyor. Environmental Research Letters'ta yayınlanan yeni bir araştırma, 21. yüzyılın sonuna kadar yerkürenin kara alanlarının %40'ından fazlasının kurak hale geleceğini ortaya koydu. Etna yanardağı hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İtalya'nın Sicilya adasındaki aktif yanardağ Etna'nın yoğun biçimde kül püskürtmesi nedeniyle Catania Havalimanı'nın iç ve dış hat uçuşlarının bir süre daha yapılamayacağı aktarıldı.
0: Çevre Bülteni.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam.

0: Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Alışverişin yeni merkezi, merkez Ankara.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469. Evde

0: huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
2: hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
6: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

0: geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
2: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
3: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşta.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
6: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
8: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira kat.

0: Bana kupon mu? Onlar zaten standart.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
2: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: doğasında var.
1: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rozçuklu. Nasıl geçti hafta sonu? İyi miydi? Pazar gününün ilginç saatleri. Günün büyük bölümü geçer. Hafta sonu bitmez ama dışarıda olanların bir kısmı dönüş yolundadır. Evde olanlar akşam planına başlamıştır. Zihnin bir köşesinde pazartesi belirir. İşler akla gelir. İnsanlar yalnızca yaşadıkları ana değil, yaklaşan güne dair beklentilerini de duygusal olarak yoğun yaşar deniliyor. Yani duygusal tepki veriyor. Genelde pazar günleri böyle hissettirir. Daha pazartesi gelmeden pazartesi yaşamaya başlamak. Biraz günümüz dijitalleşmenin de etkisi var tabii bunda. Sürekli gelen e-postalar, mesajlar, şunu unutmayalımlar. Pazar akşamından gelmeye başlıyorsa yarınki işleri düşünmeden edemiyoruz tabii. Ama bunu düşünmek için yarın da zamanımız var. O yüzden şimdi konuşmasak olur mu diye gelen mesajlara cevap versek mesela. Gönül ister ama işinizin selameti ve kariyeriniz açısından nasıl bir geri dönüş olur orasını bilemem.

içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

ekonomi araştırması var karşımda. İlgimi çekti. Paylaşmak istedim çünkü hepimizin aslında yaşadığı bir durum bu. Soru şu, borç almak mı yoksa borç vermek mi rahatlatır? Ekonomi araştırmasında bu sorulmuş ve çok çeşitli cevap var. Ve çıkan sonuç ilginç. Borç alınca değil, borcu ödeyince rahatlıyoruz. Tutar belki büyük değildir, sonra verirsin diyor karşı taraf. Aklında duruyor ama. Parayı gönderdiğin anda küçük bir rahatlama geliyor. Bu insan ilişkileriyle değerlendirilmiş. İnsan ilişkilerinde karşılıklı olma hali güçlü bir duygu. İşte araştırmalarda buna değiniyor. İnsanların kendilerine yapılan iyiliklere karşılık verme isteği taşıdığını gösteriyor. Bir borcu ödediğimizde gelen rahatlama hali. Tabii burada bence para kadar başka bir şey daha var. Kimseye yük olmadığını hissettirmek. Dostluk kuruş kuruş hesap yapmak değildir. Bazen biri verir, bazen diğeri verir. Ama güzel bir ilişki şunu bilmekten geçiyor bence. Bugün sen benim için bir şey yaptın. Yarın gerektiğinde ben de senin için buradayım. Galiba asıl hesap böyle kapanıyor.

Kendi hatalarımıza bahane başkasınınkine karakter dediğimiz çok oluyor değil mi? Biz ters konuştuğumuzda çok kötü bir gün geçiriyorum, bu yüzden böyle konuşuyorum diyebilirsiniz. Ama başkası ters konuştuğunda ne kaba insan diye yapıştırırız hemen. Sosyal psikolojide bir yeri vardır bunun. Kendi davranışlarımızı açıklarken yaşadığımız koşulları iyi bildiğimiz ortada ama karşındakinin koşullarını bilmediğin için davranışını doğrudan karakterine bağlıyoruz. Tabii kötü bir davranışı da mazur görelim demek değil bu ama hüküm vermeden önce küçük bir ihtimal bırakmak önemli. Acaba bugün ne yaşadı diye sormak belki de. Bizim gördüğümüz bazen yalnızca son sahne oluyor. Filmin öncesini çoğu zaman bilmiyoruz.

şu an bizleri dinleyen, takip edenler, belki şarkının etkisiyle geçmişe daldınız, belki halen anı yaşıyorsunuz ve şu anda ben de size bir soru sorayım. Hata yapmaktan çekinir misiniz? Bazı insanlar vardır, hata yapmaktan çok çekinir. O yüzden hatasız olmasını ister her şeyin. Hata yapanlara karşı da biraz toleranssız davranırlar. Geç kaldığımızda trafik berbattı deriz. Başka biri geç kaldığında zaten hep sorumsuzdur o deriz mesela.

0: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
2: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
3: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
4: Ankara. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de.

gün market alışverişine gidenler çoğunluktadır diye tahmin ediyorum. Pazar günü hafta içi fırsatım olmuyor diyenler alışverişlerini pazar gününe sıkıştırmaya çalışır. Ve genellikle de en hızlı kasayı seçme yarışı başlar. Evet, markette 3 kasa açık, hemen küçük bir hesap başlıyor. Burada 4 kişi var, öbüründe 6. Ama bunun sepeti dolu, ben şuna geçsem. Sonra seçtiğimiz sıra ilerlemez, yan kasa akar. İnsanın canı gereksiz yere sıkılır. Biri bağırır arkadan, başka kasa yok mu? Sadece market kasası değil ki. Örneğin havalimanlarında da çok yaşanır bu. Hangi sıradan geçsem daha acaba hızlı geçerim diye. Halbuki ne fark ediyor, birkaç dakika en fazla kaybedersin. Kendimizi yan sırayla kıyaslarız genellikle. Hayatın birçok yerinde de böyle değil mi? Kendi hızımız gayet iyidir ama yanımızdaki daha hızlı gidince yavaşlamış gibi hissederiz. Dikkat edin, bunu çok yaşarız. Huzurun küçük sırrı bana kalırsa sürekli başkalarıyla kendini kıyaslamamak.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu, selamlar herkese. Bugünü kafeteryalarda geçirenler belki şu anda bir yerde oturuyorsunuz. Bir gözlem yapma fırsatınız var mı? Size küçük bir gözlem önerim var. Karşılıklı oturan insanları izleyin. Masalarda oturuyorlar. Biri kahvesinden bir yudum alıyor, sonra diğeri de alıyor. Biri öne eğiliyor, karşısındaki de benzer şekilde oturmaya başlıyor. Hatta bazen biri gülümsediğinde diğerinin de yüzü hemen değişiyor. Bunu çok kolay gözlemlersiniz. Çünkü davranışsal taklittir bu aslında. Birbirine yakın hisseden insanlarda bu uyum daha belirgin olur. Yani iki insan sohbet ederken sadece kelimeleri birbirine yaklaşıp uyum sağlarken bedenleri de aynı ritmi yakalıyor. Ritim deriz ya bazen, yani onunla aynı ritmi yakalayamadık, sohbet edemiyoruz ya da aynı düşüncede buluşamıyoruz. Farklı frekanslardayız dememizin sebebi iki insanın çoğu zaman farkında olmadan birbiriyle uyum sağlaması. Birbirimizi taklit ediyoruz aslında. Bu uyumu yakalayamadığımızdaysa zaten bir araya gelemiyoruz.

dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Berkay Türkiye turnesi kapsamında şehrine geliyor. 22 Eylül İzmir Kültür Park Açık Hava. 6 Ekim Bursa Kültür Park Açık Hava. 25 Ekim Kocaeli Derince Gösteri Merkezi.

Dizi film izleyenler var mı? Mutlaka, şimdi sezon da açıldı değil mi? Dizi film severlerin sezonu başladı. Bu sonbaharda daha birçok dizi gösterime girer, yayına girer. Ve başladığınız dizi kötü bile olsa beğenmeseniz de bitiriyor musunuz? Genellikle bu yapılır. Çok hoşlanmadım ama yine de izliyorum denir. Dördüncü bölümdesin belki, dizi pek iyi gitmiyor ama diyorsun ki bu kadar izledim bari bitireyim. Bir kitapta da aynı şey oluyor, bir kursta da, bazen bir projede de. Her şeyi beğenmek zorunda değiliz ama aynı şeyi yapıyoruz, aynı şeyi yapma eğilimindeyiz. Geçmişte verdiğimiz zamanın boşa gitmesini istemiyoruz çünkü. Halbuki dört kötü bölüm izledin diye altı bölüm daha izlemek zorunda değilsindir. Ama hayatın içinde bazen şu soru çok işe yarıyor. İşte o yüzden hayatın içinde bazen şu soru çok işe yarıyor. Ben de soruyorum. Bugün sıfırdan karar veriyor olsaydım buna devam eder miydim? Bunu birçok aldığınız kararda sorun. İnanın cevap hayırsa bazen bırakmak, kaybetmek değil, daha fazla kaybetmemeyi seçmek anlamına geliyor.

0: Sana 4 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isg.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Popliste.
1: Popliste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Tan Taşçı Gidişat. 9 numara Derya Ulu Şımarık. 8 numara Poizi Başımda Belalar. 7 numara Sibel Can APO Kıyamam. 6 numara Mebrure Değilim. 5 numara Mela Bedel İki Tas Çorba. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Hadise Ara Beni. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar. Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 9 numara Poizi Başımda Belalar. 8 numara Bora Duran Döndüm. 7 numara Blok 3 Kırgınım. 6 numara Crash Crash. 5 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 4 numara Hadise Ara Beni. 3 numara Manifest Toz Pembe. 2 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar. Dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. Dokuz numara Mebrure Değilim.
1: Şifa olamadım ama zulüm de değilim. Şifa olamadım ama zehir de değilim.
0: Sekiz numara Kıraş Kıraş.
2: Ne zamana kadar benlesin? Henüz ona karar vermedim. Buralara kolay gelmedi.
0: Yedi numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun.
3: Gidersen git emin ol kalmaz aklım. Alıştım.
0: 6 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri.
4: Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedin.
0: 5 numara Poizi Başımda Belalar.
5: Yine yazdım unuttum ismini. Başımda belalar görmedin beni.
0: 4 numara Manifest Toz Pembe.
6: Çok toz pembe.
0: Üç numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
7: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: İki numara Hadise Ara Beni.
8: Düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni.
0: Bir numara Blok 3 Sebebi Yar.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlar.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.